0: Şimdi Avrupa Birliği'ndeki destekleri ve nerede farkları bitiyor. Burada nerede bir dönemler kurduğunu yapar o hikosu. Dışma, haber, bir hikosu. Bu sınıf sorunlar, sorunlar, hakların sorunu, fakat tabi ki bir hikosu sorunlar. Bir dönemler bir hakları görmek istedim. Bir dönemlerisi. Ayrıca bir dönemlerine çözümler. Bir sınıf sorunlar, bir sınıf sorunlar, bir sınıf sorunlar, bir sınıf
1: Gracias.